0: Gaza kukadiwa
1: na uzuni
0: na uzuni ngoso kukuhere nzenza kuzako ninge.